Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga толкун таратууда. Маалымат Маек.

Assalamualaikum, hürmetlik radio dinleyiciler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca altışı. Bugün 2026 yılı 23. sentyabr çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyiciler. Anlatışlarımızın her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2'geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'den 5'geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet adresi www.tlt.net.tr yansızlık uygur adresi aralıklık mı bir vasıtanlığa alayısıyla.

Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıqılı buldu. Örmetli kredi yanlıkçıla. Anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle uçurik, çigra alkıgan milli ten terbiyatçılarımız Katarlık programıyla bağ olup, aldığımız ki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımım.

Radyonlığıcı əziz qardaşlar, əmdi xəbərlərinlə isə bugünkü mühüm xəbərlərimizin təfsilimiz bunlar döndikcə. Erdoğan BDT'də Qəzzə dövrümüzdəki ən insaniyyətsiz, ən numussuz yığılış lageri dedi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ni qayta qurup çıkışını keçirtmeyi başlaşıqı çakırdı ve xalqara cemiyetini İsrail'e gibi olan bisimini aşırışı davet kıldı. Erdoğan Gazze'deki vaziyetke ait bahası da bu rayonun dünyadaki ballar için en ağır ziyankeşlikke uçuraydıgan korkunuşluk zımınga ve ballarının əza yoktuşu nisbeti dünya boyunca en yukarı oranına aylanıp qağallıqını etdi. Erdoğan, Türkiye'nin bir yıl ilgiri Şerim el-Şeyh'de imzalanan kilişim gibi olan sadakatini davamlaştırdığını ve kilişimin icra kılınışını küzdüşünü davamlaştırdığını bildirdi. Şunun bilen bir vakitte Birleşik Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kenişi'de ıslahat edip biriş çakırıqını yeni bir kıtım tekrarladı. Hürmetli radyonluğçular, Guterres, İsrailiyanın Qarbi Qırağaqdaki zoravallıq ve ultraq rayonlarının kenaytis siyaseti ırkı tazlaş qayıpını peyda kılmaqda dedi. BDT Başkatip Antony Guterres, İsrailiyanın işgaliyet əsildiki Qarbi Qırağaqda zoravallıq, yurtudun qoğulab çıkırış ve kanunsuz ultraq rayonlarının kenaytis hareketlerinin tençlik ümitlerine ziyansıyla vatqallıqını ve ırkı tazlaş qayıpını aşuqallıqını etdi. New York'ta ötküzülgən 81. növetlik BDT Umumi Kenişi'de söz qoyğan Guterres, xalqara cemiyetinin iki devletlik həll qılış çağrısının göz aldığımızda yok olup geçişi yol koymaslıq gerekliliğini bildirdi. Guterres yine Otur Şarık təvəsidiki Tihamiken Gülemlik davalğışlar ceryanında işğaliyet astıdiki Pelestin ziminin veyran qeğuç vəziyetine göz yumuş qobunmaydıqallıqını təkidledi. Hürmetlik radiyonluqçılan Trump, Amerika bilen İran intayın yaxşı söhbət ötküzdü. Yıqında yeni bir qıtımlıq söhbət ötküzülüdü, dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran bilen boğan söhbətlərinin ilgirli avatqallıqını və bir kilişim bilen nəticilinişi mümkünlükini etdi. Amma zorur tipilğanda Amerika'nın İran'ın yadro müəssisələrini qaratqan qoşumça hərbi arılışlarını ilib baralaydıqallıqı doğrusu da agahlandı, dedi. Trump bu bayanatlarını New York'taki BDT Umumi Kenişi yığını ceryanında Türkiye'nin özü çıkan Paris Koltuk Hemkarlıq Kenişi devletleri bilen ütküzülgen köp tereplik yığında ilan kıldı. Hürmetli radyonluğçular, Arakçı, rayonluk diplomatiya ve Hormuz Boğazı'nı kayıt işi için Avrupalık yukur derecelik diplomatla bilen görüştü. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı ve Avrupa İttifakı Taşkı Siyaset Ali Vekili Kaci Akilas, Amerika-İran vuruşunu ahırlaştırış ve Hormuz Boğazı'nı kayıtı içi için diplomatik hel kılış ihtimallıklarını müzakere kılış niyetinde New York'taki BDT Umumi Kenişi ceryanında uçuraştı. Kilas, ikisi ilan kıygan bayanatı da söhbette tokunuşunu ahırlaştırış karta diplomatik terişçallıkla ve stratejilik deniz yolunu toluk kaydı içiş meselesinin müzakir kılınğallıkını etti. Arakçı yana İtalya Taşkı İşler Ministri Antonio Tajani bilen ayrım görüştü. Tajani görüşte Hormuz Boğazı'nı kaydı içiş karta söhbetlerinin müzakir kılınğallıkını bildirdi. Hürmetli radyonluqçılar, Zelenski Trump'ın keliştirişi bilen ötküzüldüğün üç tereplik söhbeti de Putin bilen körüşükte ya. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna uruşunu ahırlaştırış məxsidi de Rusya Prezidenti Volodymyr Putin bilen körüşükte yarışkallikini bildirdi ve Moskova'nın tığı hareket götüşükte yarılıq bağlıqı ait bir işaret bəmigellikini etdi. Amerika Prezidenti Donald Trump bilen ötküzgen söhbetidin ki, BDT merkezi organında jurnalistlığı söz kıyan Zelenski, Moskova'nı müzakir süpsiği ilip geliş meselesi de Amerika'nın mühim rol oynayışını davamlaştırıp atkallıqını etti. Bu ceryanda Prezident Trump, Ukrayna bilen Rusya otursdaki kilişiminin yıkılıp kağallıqıga işindiqallıqını bildirdi.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Hürmetlik radyonluqçılar, Amerika Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkimsigə kəng dairlik cara yüzgüçkə yerlanmaqda. Wall Street Journal'ın xəbərigə qarağanda Trump hökuməti Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkimsigə kəng dairlik iqtida cəza yüzgüçkə yerlanmaqda. Plan boyunca 6 aydın 7 ayı içi davranışılığan ötkünç baskıştın ki, mezgür soğut bilen elip verilgan köp kısımlık pul muamele ve soğudu muameleler çekilindi. Ceza dairesi ayrım soğut kadımlardan bütün organı çıkan aitildi. Washington'un bu tedbirlerini BDT umumi kenş mezgilde yakı unadın ki illa ahir kanıskı keltürşü mümkün. Amerika'nın bir sümü Halkara Cinayi İşler Sot Mahkemesi 2024 yılı Gazze'deki uğruş cinayetleri ve insaniyet karşı cinayetler sebebinin Benjamin Netanyahu bilen Yahu Gilant üstüdün tutuş buyruk çıkagan dinkin küçeğen. Hürmetlik radyonluğçıla Trump BDT umumi kengşide bir katar devlet rehberleri bilen görüşüdü. Amerika Prezidenti Donald Trump BDD umum kengşidki 2 günlük ziyareti jarayonida dünya rehberlerine hitap kılıp bir qatar iki taraflık uçuruş ötküzdü. Trump'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Angliya Başviziri Andy Burnham, Japonya Başviziri Sanayi Takaiçi ve Irak Başministri Ali Zeydi bilen görüşüş planlanmakta. Bu yana Paris Koltuk Hemkarlık Kenşi rehberleri bilen başlıkla yığını ötküzüp, İran bilen boğan ciddiçilik ve rayon bir hatırlıkını müzakere kılırdı. Amerika'nın BDT duruşuk başarılısı Mike Walter'ın bildirişçe, Trump tutkuda İran'ın yadro kuralı gibi bulmasızlığı kapalatlık kırışının mühimliğini takitleydi. Hürmetlik radyonluğçıla, birlik yagan Rusya Partiyası parlament sayılında üstünlük erişti. Destekli neticiler Karaganda hakimiyet bir şirki birlikte gelen Rusya Partisi parlament sayılımında zor üstünlük erişti. Biletlerinin tahminen 58% sanılgan bulup, partiye tizimliki boyucu belgelendiğen 225 oranına taşınılgan avazdın 58%'i yakınına aldı. Partiyanın 225 yekki sayılım rayında mı üstünlük erişi ölçerlenmekte? Saylam katnışı nispeti tahminen 57% oldu. Bilettaşlaşka Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'daki işgal kılavağın töğüt rayındaki sayılı uçulamı katlaştırıldı. Uruş karşı bazı öktüç partiyeler saylamdan çetki kıkıldı. Bazı gruplar kaydı gidi hılaplı kılıç ehvallarına malum kıygan bolsa, Rusya, Avrupa, Bekaterlik ve Emkırlık Teşkilatı'nın küzetkiçi tektip kılıçını red kıldı. Hürmetlik radyonluğçuda. İran Hormuz Boğazı'da MQ-1 tıplık uçuşsuz hava aparatının itip düşügellikini bildirdi. İran İnkılap muhafazatçıları Hormuz Boğazı asmında Amerika'da yasalgan MQ-1 tıplık uçuşsuz hava aparatının itip düşügellikini bildirdi. Bayanatta mezgür aparatının İran hava müdafiye sistemi isterpidin baykılıp itip düşürülgellikini bildirildi. Amerika Ermiyası bu hafta tekeçi bayanat ilan kılmadı. MQ-1 destlepti küzütüş ve aldın kesep razvitçikisi üçün yasalgan bulup kiyin kamera ve başkuldugan bumbula bilen seplengen. Hürmetlik radyonluğçıyla Trump İran'ı pütülley yok tüzüdüğallıkını etti. Amerika Birliği Donald Trump İran Amerika'nın taleplerini kabul kılmışsa her bir iktizadi ve diplomatik tallaşlarının bağlıkını bildirdi. Trump Fox kanalına bergen bayanatı da Tallaşla arası da İran'ın pütülleyi partiltı bitiş, iktizadi cihetten ve İran boluşku taşılıp koyuş ya ki kilişim hasıl kılıçının bağlıkını etti. İran İnkılap muhabzatçılarının bayanatçısı Hüseyin Muhibbi yeni hücum yüzbese İran'ın müdafiye ve hücum usulünü üzgertip yeni kurallar ve yeni nişallarını şık saldıkallıkını bildirdi. Muhibbi, kural ve uruşluğun coğrafyasını üzgertimiz, yeni iktidarlar seplengen kurallarını can meydana çıkarımız dedi. Hürmetlik radyonluğçular, yukarıda haberle anıldınlar.

Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugun biz G'azza, ochliq ichidagi g'ayrat, iroda va insoniyat degan temada Falastin haqida to'xtalgan programmamizning eng oxirgi bo'limini huzuringizga sunamiz. Oldingi suhbatimizda Falastinda tarixni yaratquvchilar va yozuvchilar haqida to'xtalgan edik. Bugun bo'lsa, Falastin yaratgan va yozgan tarixni atrofida birlashib, fikr qatlami shakllantirgan boshlamchi shaxslar haqida to'xtalamiz. İnsaniyet tarihi insanlığa oxşaydığan pen bolğanlığı üçün o faqat uruşlar bilan çəkilinib qaladığan quruq bayan emas. Tarix fizikini mi, ximiyani mi, matematikini mi və ictimai pənlərini mi öz içə alır. Biz proqramımızın ilgirki bölümədə tarixin yaratılışı bilan yazılışı birlə vaqtı yüz berdi. Keçkidigan tərəfi bolsa fikir qatlımının şəkillənişidir degan edik qo. İnsaniyet tarixida yanına sırılıqlıqını saqlab, umumi fikir qatlımını aciz qaldırıyotgan vaqealar bar. Undaqda tarixin ma'lum sirlari haqida to'xtalaylik. Hasa. Yil taxminan milodidan ilgirki 1252-1290 yillar. Musa alayhissalom Qizil dengiz bo'yida turdi. Qo'lidagi hassi bilan dengizning shiddatli to'lqinlariga urdi va aql oldida yanada ojizligini saqlab kelayotgan ashu mo'jiza yuz berdi. Logika bu vaqeanın ilmi tərəflərini tədqiq qilishini davamlaşdıratqan bolsa, paraset bu vaqeadan çıxarğan sabahını əsrlərdən biri tətbiqləb gəlməkdə. İnsaniyet, Musa əleyhissalamın hassi bilən yerilgən dinizini eniq sızıq dəb qobıl qılğa. Yəni, zalim bilən məzlum, haq bilən batıl otursidiki kəskin ayrımçılıq sızıqı. İnsanlar tərəf özgərtişi mümkün. Amma bu ayrımçılıq sızıqının qaydisi əsla özgərməkdir. Ötmüşnün məzlumu bugünün zalimi qaylandı. Amma hasa yanılan məzlumni qoğdavatqan Musanın qolida. Undaqda bugünün Musası kim? Bugünün məzlumi kim? Yil 2024, 17 sentabr. G'azzaning eng janubidagi Rafah shahri. Üstüde bir yopuq. Qolida eng ağırqi minutlarda düşman İsrailiya uçqusiga atqan bir tal tayaq bilan xarabiliklar arsida oturgan kishi Hamas rahbiri Yahya Sinvardur. İsrailiya armiyasi 15 ay boyunca uni izlab yurdi. Uning tonnalarda yoshirinib yurganligini, G'azzada sirtqa chiqmaydiganligini, hatto tutqunlardan orasiga yoshirinib olganligini ilgari surdi. Lekin uning shahodatlik o'limi buning aksicha ekanligini oshkorladi. U oldingi safda vatan uchun kurash qilib yotadi. Isroiliya uchqusi tortib olgan va Isroiliya armiyasi tomonidan e'lon qilingan eng oxirgi ko'rinishlarda Sinvar yaralangan holda bir o'rindiqda o'tirdi va qo'lida tutgan tayoqni uchquga qartib otdi. Bu ko'rinishlar butkul dunyodagi kishilarni o'ylanishga majburladi. Ve Hamas'ın turuluk tashkilatı emas, belki karşılık görüşüş hareketi ikerlikiye işindigarlardan sani köpeydi. Ama bu karışını oturuğa koygan tuncu başlamcı bunu hili burula etkan edi. Yıl 2023, 7. oktabr. İsrailiya ve itibaktaşları Hamas'a turuluk tashkilatı edip tamığı besişke urunmatkanda bir başlamcı avazını yukarı götürüp, Hamas turuluk tashkilatı emas, belki karşılık tashkilatıdır, dedi. Bu avaz Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın avazı edi. Yevropa devletleri İsrailiyani qollash jihatida bir-bir bilan bahslashayotganda yana bir boshlamchi ovozini yuqori ko'tarib, tarix bizning ustimizdan hukm chiqardi. Chiqargan hukmi ham bu vahshiylikni qilg'uvchilarga, ham sukut qilib ko'rmasga solg'uvchilarga qarata intayin rahimsiz bo'ldi, deb ogohlantirdi. Bu ovoz Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchezning ovozi edi. BDT xavfsizlik kengashida qarorlar rad qilinayotganda va palestinliklar ayol bola demasdan ustun millat mal'unligi bilan qatl qilinayotganda yana bir ovoz yuqori ko'tarildi. Kolumbiya prezidenti Gustav Petro. Ustun bir millat yo'q, Xudoning tanlagan xalqi yo'q. Amerikaliklarmi, Isroilliklarmi, Xudoning tanlagan xalqi emas. Xudoning tanlagan xalqi butkul insoniyatdir, dedi. Isroilning palestinliklarning yiltizdan yo'qotish niyati bilan harakat qilayotganligini, o'ldirish, eg'ir jismoniy va ruhiy ziyon yetkazish, yashash sharoitlarining yo'qotish qatorliq qirg'inchilik jinoyatlarini sodir qilayotganligini aytgan yana bir ovoz amaliy harakatga o'tdi va xalqaro sud mahkamasiga arz sundi. Harakatga o'tgan bu ovoz Janubiy Afrikaning ovozi edi.

Dünyadaki nurgun yezi kışlaklar kurgakçılık yaki kelkün apetlere sebebinin yokulu batır. Klimatiki bu özgürüşler esirlerden bu yan ultraklaşkan yezlerden istikamet kılıklı olmaydıgan halıga keltürüp, klimat musabirlerini ve mecburi köçüşlerini peyta kılmaqdı. Üç evlatın bu yan nan berip gelgen tupraksızge, emde bu yerde yaşayalmaksız dese kıyarge barsız, eğer sizin köçüşke mecbur kılığını uruş, iktisadi kriziz ya ki siyasi tokunuşlar emez, belki her günü az azdın erivatkan muzluk bolsa kanda kılsız. Dünyanın su munarlarından biri deb atalgan Himalaya tağlarında muzluklar erivatıdı. Bir vaqtlarda hayatlık ata kılgan deryalar bir neçe minut içidila pütkül yezlarının yutup ketilgan ölüm kapkınığa aylanmaqta. Su bir devletine terk etkende o yerde yaşaydığan milyonlarca adam arkada nemini kaldırıp ketidi? Yakında Nepal'da yüz bergen gayet zor muzluk köle taşkını ve tuyuksuz kelgen sel köp yıllık cephalık ecri bilen kurgan yezleri ve öylerden bir keçidila yokatkan kişilerden hikayeleri bilen pütkül dünyanı lerzik saldı. Çünkü Nepal yer şarda karbon koyup verişke hiç kandak töpe koşmagan devlet bolsumu klimat krizinin en şiddetlik su ve köç tragediyelerini baştan keçirvatkan devletlerden beşi de turdu. Nepal'daki kelkün apetinin arka körünçüge karaganda Himalaya'daki apetlerge sebep bolgan amiller tuyuksuz payda bolgan emes. Eksiçe, uzun mezgillik tak ekologiyasidiki klimat özgürüşleri ve fizikilik özgürüşlerden neticesi ikerlike körülüp durdu. Egez tağ belbağlarda min yıllardan bu yan taş ve muz katlamlarını birbirge bağlap durgan muzluk katlami yerşari temperaturasının örülüşü sebebinin erimekte. Alimlar, muz katliminin erişi, tağlarının yan bağırlarının ve muzluk asının mekanikilik cihetin acizlişini keltürüp çıkardı. Bu, tağ köşkünü, yer köçüş ve şununğu okşaş tağlık rayon xeyeplerini aşırbetidu deydi. Şunan bilen bir vaqtta, muzluklarının çekinişi bilen şekillengen ya ki çoğaygan muzluk köylerde yığılıdığan su miktarının erişi sebebidin, köylünü çördügen tabi tosma orulları bozulgan ahvalda, milyonluğun kubmetr su intayın kısqa vaqt içide tövendiki vadilarığı ekip geçişi mümkün. Apetlerden ilgiriki heptiler ve aylarda egizlikteki muzluklarının hareket süretide gayri ahvallar gösterilgen. Məsələn, süni həmra məlumatları muz erişinin şiddet kliki bilən birgə muzluqlardan seyriliş süreytinin aşqallıqını, erigen muzlardan payda bolğan su və taşqın laylarının rənginin qonur rəngi özgərgəlikini oturğa qoyğan. Mana dəl muşu noktada çoğun apettin kutluş üçün nimilərdin qilişimiz kerek degen sual esimizgə kerudu. Gerçi tuyuqsız yüzbərgən təbii hadisi bolsumu, aldınqı küzdilgən özgürüşlərdən paydalınıb, apetini ən tüən çəki çürüş üçün nimilərdin qılalaymız. Cəmiyyətini asas qılgan baldur agaqlandırış sistemleri xəvb asırki oturaq rayollarda baldur agaqlandırışından yerli xəliqdən qatnışı bilən əməlgi eşini təməlləyilgən modullardan biridir. Yukarıki yakınlarda su seviyesinin özgürleşine gösterilen pilaylar, ya ki asası su sensörleri, tövendiki vadilardaki oturak rayonlarına signal, yanıratku ya ki uçur arkalı kısa vaxt içinde ögahlandırışı evetudu. Yakınki yıllarda kent kullanılıvatkan optimatik gözdeş ponkitleri, meteorologiyelik məlumatlarını ve derya seviyesindeki tuyuqsız özgürleşlerini iz qoğlamaqda. Ama Himalaya'nın tek ve tağlık kurulması bu sistemlerden her bir noktana kaplaşını kıyınlaştırmakta. Şuna, bulupma yırak ve tar vadilerini hemişe del vaxtıra məlumat bilen təminləş mümkün olmazsa mümkün. Bana bu noktada, texniki bilen yerlik bilim birbirinin oranını alğıçamaz, belki birbirini toluqlaydıgan amıllar qaylındı. Bir sensor yetib baralmaydıgan cayda, kişilerden közetişi, alaqa toru üzülgən cayda bolsa, ənənvi agaqlandırış usulları hayatını qutquzub qalalaydı. Qandaqlı bulmuşsun, aldın görülüdüğün barlıq tədbirlərgə qarmay, keçib qutulğılı bolmaydıgan bir abətki duş gəlgəndə, cənimizini qoğdaş üçün nimilərini qalalaymız?
Skontlarımı hayati ehmiyetki iyi bolgan muzluk taşkanı da vadinin yenindeki olturak rayonlarda yaşaydıqallar, xevp alametleri baykalgan haman, ya ki baldur agahlandırış signalları anlangan haman en yakın igiz ve bihetar rayonlarına yetip verişke terişe gerek. Zamanvi alaqa liniyelerinden tuyuqsız üzülüp kiliş ihtimalıga karşı rayon xelqi varqıraş, skaytish yoki tog' bag'ridagi avaz sistemalari qatorliq boshqa ogohlantirish usullaridan foydalanib, atrofdagi va egiz joylardagi o'lturoq rayonlarga xabar berish kerak. Apatdan keyin yo'llar va ko'riklar vayron bo'lgan ahvolda boshqa rayonlarga yetib berish uchun yerlik imkoniyatlar va muvofiq materiallardan foydalanib, vaqtliq o'tish yo'llari yoki osma ko'riklarni yasash kerak. Yaralanganlarga va qapsilib qolganlarga imkon qadar tez yetib berish kerak. Kespi etiratlar rayonga yetib borguncha dastlabki izlash, qutqizish va yordam xizmatlari yerlik jamiyatlardan maslahati bilan elib berilishi kerak. Chunki cho'ng apatlarda dastlabki yordamni qiluvchilar hamisha necha kilometr yiroqlikdagi kespi etiratlar bo'lmasligi mumkin. Ko'pincha dastlabki minutlarda hayotni qutqizib qoladigan kishi dal yoningizdagi qo'shningiz bo'ladi. Tağlıq yezlarda ve kilimat gerisinin bevasa təsirge uçurgan apet rayonlarda apetnin zeynini azaytış ve kilimat musafirliqinin aldın eliş üçün taşınışı kerek bolgan konkret qadamlar bolsa, alı bilen, xayıflik aletdiki muzlaq yollarının su seviyesi, kontrol astıq ilingan su çıkırış kanalları ya ki sifon sistemleri arqılıq tüveltilişi kerek. Köllerinin hecmini bixeter çek işi de saklaş, tuyuqsız yeriliş xayıfini tüptün tosup kalır. Дария бойыға интайын еқін құрылған вән әр минаттуа кәлкін қайыпы бар езлар үшін дөләтінің құрылышы білен бихәтәр егізліклерді еңі олтырақ райулар құрылышы керек. Ярілік қалықның мәдіниет бағынышын үзмей тұрып, бұл райуларға иқтияры вән бихәтәр көтішіне елгері сөріш керек. Чүнкі климат көтіші пәкәт бір өйіне ташлап кетішілемез. Bəzidə bir kəsibni, turmuş usulunu, əvlatın əvlatqa miras qalıqan ənənlərini və bir cəmiyyətinin ortaq xatırısını mı arqada qaldırış digərlikdür. Himalayanın çoxusudun dumulab çüşkən hər bir parça muz pəqət Yıraq dağının erişiləməz. Bir qanç min yıllıq mədəniyyətinin su bilən yazılığan tarixinin ösürülüşüdür. Nepalda bugün 100 birbatqalar ətə dünyanın 4 ətrapıda qurulduğan musafirlar lagırlarının məşqi. Tağlar sükut qılmaqda. Amma erivatqan muzlar bizge intayn iniq bir nərsin sözləvatıdır. Tədbir almasaq, arqada qaladığını pəqət cimcid vadılardır. Çünki klimat özgərişi pəqət temperaturanın örülüşü ləməz. Bəzidə bir dəryanın yönülüşünü özgərtişi, bəzidə bir öyünün boşluluşu, bəzidə bolsa kişilərinin tuğulğan yeri qayta kilənməsliki digərlikdir. Dağlar sükut qılmaqda. Amma erivatqan muzluqlar bizge intayn iniq bir uçur berivatıdır. Bugün tədbir almasaq, ətə cimcid vadilərdən başqa vaz keçilgən cəmiyyətmü arqada qalır. Möhtərəm anlıqçılar, podcastımızı muşu yerdə axırlaşdırmız. Anlıq anlıqlar üçün köp rəhmət. Yəni bir podcastımızda qayda körüşürüz ki, salamət bolğaysılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Ne? Radyo Gayane.
1: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Giderek Recep Tayyip Erdoğan törökel nökfe soli tot gaz o yayı piti şine kola dik dolan mekkezdi şire şürkette o nevzet gözü közü şüget hoyt fokoz oz İsrail re neze dönüyor maşt. O gazayı heyzette kafçalatman Erdoğan kiyelen tette hoyt o paru niter ulet o vilek lekna gyop germek tanatı yivi bat iş oto lek mogoşop O germek ekneyl ve ikzet amputatsiyok oranyo vilagon. Erdoğan mekeroşitet oho Türkiye tovap reşel kötelezet o şarmel şeyk bennek iyi ve olay irtmek allı pıdaş bigro hoytaş o mellet eş on nokta yaşgörü mekoloşitelşe tovap reş sorgolmozzo. Atörük ağlan fövki todulu targeler şakot foytot New York bon Recep Tayyip Erdoğan olayır tozans göz gülüş nyoson egedi gülüş sokol kolma bol ki hali tot emlik könvet. Recep Tayyip Erdoğan

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Челиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ahiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye Ovası.
17: Dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gidareli Amuriye Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

0: Türkiye Ovozu dolkunlarında sıngı haberler tanıyorsunuz.
1: Türkiye Medeniyet hem Miras Vakfı'nda Türkiye Dünya Kompozitörleri Birliği'nin bulduru meselesi boyunca şıraşı utkarıldı. Bu birlik Türkiye devletlerden kompozitörlerini, muzika bilgişlerin hem tüp muzika uyuşmaları vekillerin birleştirilini maksat edip koydu. Türkiye Medeniyet hem Miras Vakfı Jitekşisi Aktoti Rahim Kulov utkargan şıraşıda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Uzbekistan, Macaristan hem Türkmenistan muzika cemiyetlerinden vekiller katnaştı. Şıraşıda Türkiye Dünya Kompozitörleri Birliği'nin bulduru hem 2027 yılına kadar onun başlığı itip Azerbaycan Kompozitörler Birliği Reisi Firengiz Alizade'ni bilgiler turunda karar kabul edildi. Rahim Kulova Türkiye Dünya illerinde kompozisyon hem başkarının güçlü milli mektepleri bulun hem Türkiye Dünya Kompozitörleri Birliği'nin bu icadı potansiyelini birleştirirge hem özlüksüz profesyonel hizmetteşlik için tutruklu mekanizm buldurğa tiyişligin bildirdi. Rahim Kulova şulay yok Türkiye dünya müzikasını halıqara derecede popülerleştirme maksatına itti. Ul klasik hem zamanşa kompozitorlarının eserlerin dünyanın edep barışı sahnelerinde başkarırga kerekligin hem müzikanın iller için medeni diplomatiyanın mühim şaralarından birisine eylenirge tiyişligin istedi. Rusya-Ukrayna soğuşu arkasında 2022 yılda Türkiye'ye getirilgen hem Uzganay Bitlis'nin Ahlat rayonuna urnaştırılgan Meshat Türkleri, Türkiye vatandaşları bularak tınış hem emin şartlarda yaşı başladı. 1944 yılda özleri yaşagan yerlerden türlü illerge sürgünge jiberilgen. 2022 yılda ise Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın kursetmesi bilen Ukrayna'dan evakuasiyelengen Meshat Türkleri başta Elazığ'dağı vakıtlışa sığınu orunda urnaştırılgan idi. Alar için Ahlat'tağı Tunis mahallesinde 371 turak tüzüldü. Uzganay aşkışları tapşırılgan turaklarga urnaşkan Meshat Türkleri, aileleri kerekli proseduralar tamamlangandan son Türkiye Cumhuriyeti şahıs tanıklılıkların aldı. Meshat Türkleri ağır yıllardan son üylerine kaytu hem Türkiye vatandaşı buluğu şatlığın kişire. Başka temalarga. Polşada nazist ideologiyasin uz itiwi bildirilgen 17 yaşlık ir yigit mektepler hem meşitler kibi urunlarga yöneltilgen köp sanlı kişilerin ölümine kitirge mümkin bulgan massı kulem terrorşi hücumi planlaştıruda şüphelenip kolga alındı. Polşa Yustisiya Ministri Valdemar Curik özünün X sosyal şilter akkauntında faşizm, nefret hem kan kıyğış hücumlar planlarına yol koymayacakların bildirdi. Curik bulaydı. Polşa İşke Korkunuşsuzluk Agentliği prokuratura bilen hizmetteşlikte mektep hem meşit gibi urunlarga karşı massı kulem terörşi hücum hazırlagan Pavel G.'ni tutkarladı. Onun üyünden kural, şortlatkış maddeler hem nazist simvollar alındı. Mahkeme prokuratura ötünüşü boyunca vakıt tutkarlığı turunda karar çıkardı. Polşanın TVP World Jemaat Televiziyası haber ettiğince 17 yaşlık şüphelige 3 gayiple bildirilir. Şu isepten teröristik ameller kılığı için sürgen cinayetçil uyuşmağa kuşulu, nazist hem faşist ideologisin taratu hem terör hücumunda bir neçe kişine ütürürge hazırlanu. Mahkeme şüphelini hüküm prosesi tamamlanganşı 3 ay soğ astında tutarga karar çıkardı. Gayiplevler boyunca 15 yılga kadar erikten mahrum etu cezası karalgan. Bu sonu haberler idi. Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar küşü hem kişiliklilik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu
2: Aici Radio Voce Türkiye Говорит голос Türkiye
3: Эфирде Türkiye Ovası
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiye
6: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu
7: Edo İfonetis Türkiye
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa Glas otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Fosume Türkiye Dayını Radyo Gayanı.
1: Petersiya Radyo Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.